gönlümü cennet bahçeye kararmış. Acılarla yer bu sesi dünyaya sevişiriz. Ve yalnızlık sanatın ustasıyız. Çok şükür. Lokmadır hükkadır eyvallah eserindeyimiz. Yormadık aklımızı samanlı kaybalık için. Bilen bilir hangi bağlarda nasıl edindiğimiz. Ruhumuzda gıda hüzünler toplamak için. Neşemizde ağlar etkilerimizde tüter gölgemiz. Halimizde bir yeşil kefen bezimizde hüzün. Sevince sevdamızda, susunca nazarımızda yanar. Şarabımız, keyfimiz, iki gözümüzde hüzün.